0: Qadirli muxlislar, bugungi adabiy badiiy eshitirishimizda Panjakentlik shoir Xursand Murod Berdiyorov she'rlarini e'tiboringizga havola etamiz. She'rlarni shoirning o'zi o'qigan.
1: Men Berdiyorov Xursand Murod 1955-yil 20-martda Panjakent shahrining Savr qishlog'ida tug'ildim. Keyinchalik Pavlov nomidagi Qo'jan Metrikini tanlab, ko'p yillar doktor bo'lib ishladim. Shu she'riyatga avvaldan bolaligimdan qiziqaman, hali ham oz-boz yozib turamiz. She'riyat bu men uchun san'at. Otam haqida. Yashash shunday bir murakkabki, bolalikdan sezganman buni. Hayot o'zi shunday maktabki, ulg'aydimi yozaman shuni. Murg'akkina bolalik chog'im yashar edik ko'hna hovlida. Changa botsa hamki har yog'i qo'noq edim uning bag'rida. Bilmas edim g'am tashvishni, ijro qilar edim har ishni. Shoxshabalar terib kelardim kutmoq uchun go'yo qishni. Shunchalikki qo'noq yashardim, qorin nonga to'ysa bas edim. Goh o'ksinib yig'lagan chog'im otam bir bor suysa bas edim. Yupanardim o'shanda darrov, baquvvat qo'l silasa boshim, yig'lamagin kuladi birov, deya ko'zdan artardi yoshim. Tong azonda turib olardi, chuqur o'yga botib qolardi. Hayron bo'lib men uyg'oq chog'im yotar edim tushunmayin jim. O'sha chog'lar otam bechora non topishgazlar ekan chora. O'sha chog'lar ulg'aygan bo'lsam qilmas edim buncha avvora. Doim halol mehnat qilardi, mehnatni baxt deya bilardi. O'g'lim yashash yaxshi bo'lar deb yana boshim silab qo'yardi. Hol so'rashga yaraylik. Onalarni asrangizlar, ey erkatoy o'g'lonlar, quvvatining yarmi bizda shundan ular nimjonlar. E'tibor qilib qarangizlar, hech bir unmas yurishi, hol so'raydi o'g'il qizdan shundan mador qurishi. Qo'llariga bir qaranglar, tilla uzuklari yo'q, taqar edi shunisin ham bizdan bo'lsa ko'ngli to'q. Ko'zlariga qiling nazar, xuddi oqshom misoli kunduzini bizga bergan qolgan qorong'i olib. Qadda ham hech bo'lmaydi ros, savol doim bukilgan, bizni deya sutun pora to'kilgan, kulishi ham juda xasta, shunday mayin so'zlari guldirosin bizga berib, shuni olgan o'zlari. Yuzlariga bir qaranglar, o'qing hayot tashvishin, ajin chizgan shunchalik ko'p biz bolalarning ishin. Kiyingandir juda sodda, yarqiramas olishdan, olinovin bizga berib, o'zi kiyganlar pastdan, onajonim yozib qo'yay, kim bor ulug' onadan, mumkin bo'lar mendan rozi, onam ket mayxonadan qiyosi yo'q ulug' zotga biz iloh deb qaraylik hech bo'lmasa qarigan choq hol so'rashga yaraylik. Panjakentim ajib shaharlarga boy ekan yer shari, ko'rdim ko'p shaharlar go'zaldir bari. Panjakentdek mehr bermadim hali, hech yerga almashmam tug'ilgan joyim. Zarafshonim oqar bo'lib sirga teng, Panjakentim bag'ri hamma yerdan keng. Buni shahar emas bog'i eram deng, oftob ham shu yerda shu yerda oyim. Bobo tog'lar uni qo'riqlab turar, yoshil so'rasangiz 3000ni urar. Mendan keksiroqdek ko'p shahar turar, aziz Panjakentim omon bo'l doim. Yigitlarin bir ko'ring juda o'kitamdir, qizlarin bir ko'ring shunday ko'rkamdir. Shahrim tarifiga so'zlar ham kamdir, shabodasi so'lim shuncha muloyim. Bunda juda ulug' donolar o'tgan, yashagan barisi murobga yetgan, dunyoga shahrimning ko'p donga ketgan, yana ming asrlar bor bo'l ohim. Bag'ringda bir umr yayrab yurarman, Panjakent nomingni faxr bilarman, senga ona shahrim ta'zim qilarman, Zarafshondan suvim savrdan loyim. Mening baxtim bor. Qushog'ingda yayar bu tani jonim, bo'stonlaring kezib xushdir har onim. Bag'rimda doim tinch manzil makonim, vatanim bordir mening baxtim bor. Tuprog'ingni e'zozlashga vatan arziydi, tog'ingdan xalqim oltin qaziydi. Tarifingga vatan bu bir so'z edi, vatanim bordir mening baxtim bor. Dalangdan mo'l ko'l hosil unadi, ko'lingga oq qushi laylab qo'nadi. Şufandan bunda bor dardlar soladı, vatanım bordur, menin baxtım bor. Adırların güldan yasanıp ketken, bağların yasanıp eremden ötken, var halkın muradı maksadge yetken, vatanım bor, menin baxtım bor. Çevarların gilen atlas tokuydu, farzanların yayrab maktab okuydu, bulbullar güllerge gazal tokuydu, vatanım bor, menin baxtım bor. Kekselerin ertek beytler tuzadı, rassamların vatan ruhun çizadı, Osmanlı'da kuşlar erkin suzadı, vatanım bor. Menin baxtım bor, barcha eritlerin juda noqtur, kelgan her bir millat aziz qonoqtur, men o'zbek o'g'liman, vatan yanoqtur, Tojikistonim bor, menin baxtım bor. Vatanım, Tojikiston menin vatanım, Qarag'ondir doim osmonim, quchog'ida yayradi jonim, yurtim erit baxtlar makonim. Bunda hamma elatlar inoq aka-uka bo'lib yashaydi. Bor orzular ochadi yaproq, bir-birini hech talar deydi. Belarus, Rus bari ham do'stdir. O'zbek, tojik birday madadkor. Qalmiq bormi, hatto Uyg'ur, Tatar, Qirg'iz og'asi darkor. Belarus, Moldovan, Eston, Latvish, Qirg'iz birodar bari. Arman, Turkman ko'rishar bunda og'asini ko'rgan singari. Tatar Uyghur akası azar, şu vatanda kılışar bazar. Şişen var mı hatta ki Afgaz, kalma geyler bunda hiç naçar. Şünçelik ki uluğ bu diyar, alemlerge ketken dastanı. Tinçlik erir, bunda zor şiyar, hemme erir vatan pasfanı. Dünyaga asli bekar kelmasman, shoir ham unchalik bo'lmoq emasman. Unvon ham sharaf ham uncha demasman, qalbimning boyligini qalamla qazdim. Kerak emas ulug' shonli tantana, ularsiz ham yozaveraman yana. O'qib ko'ring bo'ldi mehnatim mana, necha bor semirib, necha bor ozdim. Niyatim tozadir rahmat deganlar, tinglab ko'rsa bo'ldi yo'qlab kelganlar. Keyinroq eshitar balki qolganlar, fikrlar jambasdan ermak qilib yozdim. Ba'zan xayollarim dunyo aylanar. Ko'rib eshitganim qalbga joylanar, qo'lim bu qalamga shunday boylanar, hayol istaklarim baytimda tuzdim. Goho daryo ekan bu dunyo oqdim, kimga dushman bo'ldim, kimga gul taqdim, kimga tikon bo'ldim, kimgadir yoqdim, qalbim dengizda qalamla suzdim. Sizga niyatim yo'q aql o'rgatmoq, siz pastayu men balandroq demoq. Vaqt ekandir asli dunyoga kelmoq, undan ketmay turib bir kitob chizdim.